Yaratmışa yerde kıyındır o Yaratılmay yaşa bulama Üzülmesinlik yetecekler bilen Ve